Radyo Helsinki'm, yeni nüvalet harmonisi radyo rinisin de coş çep. Nüç tatı vogul ve smali ve de pen ve tücelbide, nüç tingül macek filan töper hapad ne ayır. Öş tingül harmonisi muzikas, çe bönten dihin të gjithat açın de joni radyo Helsinki'm, në gjon Shqipe.

Yıkıngı bırda şuri Yon yıkıngı bareye Por nye eleci Por nye eleci.

Evet. 10 senedir bekliyorum. 2008 çıktı, 2013 çıktı. 2025 çıkacakmış. En sevdiğim oyun. Çok seviniyorum. Geçen trailer'ı gördüm. O kadar seviniyorum ki anlatamam size. Hiç anlatamam. Umuyorum çok güzel olacak. Güzel bir şehirde de oynuyormuş. Kadın da bayağı güzel. Peace. Gedi abi tak ne abi?